ke bo paki ba go hosetse fela di beke tsane tse mashume a mabedi ka metso e robe ele sele mo sena se ka sa kodume ga se diketsa mo nentse re diketsa tse dingwana teng a tinyane thuto yona ke a sekete magolo a robong mashume a mahlano ka metso e tsheletseng 1956 e sale ke fihlile ha ntatae